0: Bu. Iki mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.